0: Ceyda Dırtır, John Rosali.
1: De John Rosali. De John Rosali. De John Rosali, chiquitita.